E diye insanın iç bahçe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyla zembaro ya yosama pırçıyo. Şamlı.